0: Bon.
1: Onu su işte kabimiz bir tane. John Ida 6535. John Ida 6535.
2: Dial Omega 29, confirmed insurance on a red 1500, Coast Elevator Company.